sen yani sen evet şist yani dua fals. Sen yani sen evet şist yani dua.